rengar büyük Cunhua, bizning baxtlik oilamiz. Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini anglashinglarni qarshi olamiz.

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalning gürüşke aylınışığa 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışığa 5760 saat. Şoqlı mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışığa 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçı Universal Radyosu, açlıqını ticəşdə monolarını əskərtdirdi.
0: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanayli. Tamaqni pakız yap, eşip kalgan bu.

0: sağ elab alaylı.
1: İqtisadçıl və ticəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvcə aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bulaylı.
0: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısrap qılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaqt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
2: Şalning gürüşke aylanışığa 2400 saat, buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylanışığa 5760 saat, şoqlu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat, kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışığa 8760 saat ketidu.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əjirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvaqiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radio Televiziya İstansısı, Radio Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçı Universal Radiosu.
3: Hörmətli radio anlıqçılar, əmdə hava rayıdın məlumat anlatımız. Ürümçədə hava bulutluq, temperatura 14-24 Celsiy gradus qıçı. Altayda hava uçuq bulub keyin bulutlanıdı. Temperatura 9-20 Celsiy gradus qıçı. Çöçekte hava bulutluk bulup giyin etçiladu. Temperatura 9-22 Celsiy gradus kıcı. Gülcide hava uçuk bulup giyin bulutlanıdu. Temperatura 12-27 Celsiy gradus kıcı. Bortalada hava uçuk bulup giyin bulutlanıdu. Temperatura 11-25 Celsiy gradus kıcı. Karmayda ötkünç yamğur yağıdu. Temperatura 15-24 Celsiy gradus kıcı. Kötünde hava uçuk bulup keyin bulutlanıdı. Temperatura 12-27 Celsiy gradus kıçı. Şehanızda hava uçuk bulup keyin bulutlanıdı. Temperatura 12-27 Celsiy gradus kıçı. Sancıda hava bulutluk. Temperatura 14-27 Celsiy gradus kıçı. Qumulda hava bulutluk. Temperatura 11-30 Celsiy gradus kıçı. Turpanda hava bulutluk. Temperatura 18-32 Celsiy gradus kıçı. Körlüde hava bulutluk, temperatura 19-27 Celsiy gradus kıçı. Aksu'da hava bulutluk bulup ötkünç yağmur yağıdı. Temperatura 12-25

Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Milletler İttifaklığı Terakkiyatını İlgiri Sürüş Kanuni 2026 yılı 7. ayının 1. gününden başlayıp yolu koyuldu. Cumhur Milleti ortak gövdesi yığını müstehkemlep, sosyalistik zamanı yılaşkan Şincan kurup çıkaylı.

Aziz radio anglıgıcı dostlar, programımızdan ahırıda Bahar Nurida namlıq naqşını köngül aramınlağı sunumuz, yaqtırıp anlıqaysılar.

0: Bu programını Şinjang Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışka bir küçük kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldını iyiliş, sağlamlıklı ilgir sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlıklı zor baylık programısı da Aptonum Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıklı ilgir sürüş, penni umumlaştırış ders hansı, penni umumlaştırış sahipsi tesis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini evç kaldırıp, ilmi ideya tarıktıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Hörmətli radio dinləyicilər, Şinjan Radio Televiziya Stansının Tən Saqlığı Zor Baylıq proqramını anlaşanlarını qarşı alırıq. Mən riyasətçi Roşəngül İmam.

Hürmetli radyo anlıkçılı. Yakında Dövlet Sähiye Sağlamlık Komitetinin müdiri Li Haiqiao Goyan Akbarat Şanısı ötküzgen 15. 5 yılını başlaş, kadem iliş yürüşlük başlayımılık akbarat ilan kılış yığına da mundaq tonuşturdu. Balalarını avalilik bekişini bergevdeleştirip, terakki kıldırışını sicil alğı sılcıtıp, mahalle Adem işletküçü oğrularının avalilik bekiş mulazimet aparati kuruşunu kollap ahalilerini yakın etrapta kolay bahada avalilik bekiş mulazimeti medetige eriştirmiz. Yasayiki giriş nisbitini östürüp ailelerinin toğut bekiş terbiyeleş denerhini ünümlük tövelletimiz.

0: Bu yıl 4-nji ayda Dörbilçin nahiyesi köz göhürge ak düşken bimarlarının körüş kuvvetini eslik keltürüş kuruluşunu resmi başlap, keselge giriptar bolgan ammini operasiyadan burun birme bir tekşürüş, operasiya kılıp davalaş, operasiyadan kiyinki kayıt tekşürüş katarlık, bütün ceryan mulazimeti bilen haksız temillep, nurgun köz kesilige giriptar bolgan bimarlarının yorukluğunu kayıt görüşüge yardım verdi. Hazırgıca nahiye boyunca 263 amma bu tür arkalık nepki erişti.
1: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonom Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıkın ilgir sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlıklı zor baylık programısı da Aptonom Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıkın ilgir sürüş, penni umumlaştırış dersxanısı, penni umumlaştırış sähibisi tesis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini äwç aldırıp, ilmi ideya tarıktıp, ilmi usul Teşebbüs kılaylı.
2: Jonghaqlıq Cumhuriyetinin Milletler İttifaqlıqı Taraqqiyatını İlgir Sürüş Qanuni 2026 yılı 7 ayının 1 günüden başlap yolga koyuldu. Jonghaqlıq Cumhuriyetinin Milletler İttifaqlıqı Taraqqiyatını İlgir Sürüş Qanunini öginip, təşviq qilib, izchillashtirib, Şinjanın Milletler İttifaqlıqı Taraqqiyatı işlerinin yuqarı sifatli taraqqiyatını haqiqi ilgir süreyli.

0: sağlamlık bilimlerini hemme ailegi yet güzeli.
1: Hürmetli radyo anlayıcılar, bu sahibimizde kan besimi normal buluş, diyabet keseli bulmaslık, tamaki çekmeslik. Bu karmakka adide göründüğün sağlamlık ölçümüge kandak yetkili buludu, digen mesmun dektinlerdi buludu. Bir adamın sağlam uzun ömür görüş, körelmeslike de belkim uttur yaş baskıcıdala şepsi buluş mümkün. Yakında bir türlük yeni tetkikat ispatlanışça, uttur yaş meskilede bir kançı işini yakış kılganda, hem yürek bilen çoğun yengene asırgılı, hem kişilerinin tekim usupetlik uzun ömür görüşüge yardım belgeli buludukken. Tetkikattın məlum buluşça, uttur yaştın, hatta onun da mı baldur başlap kan besimi, kan şekerini aktıp baş kurganda, tamakı taşlıganda, yürek çoğun yengene birli vaqtta qoğduğılı, hem de deven bulmayı ömrün uzat kalıp oladıkken. Turmuşta konkert kanda kılış gerek. Kan besimi normal buluş, diyabet keseli bulmaslık, tamaki çekmeslik, karmak

Adidek görüntüden bu sağlamlık ölçümünü kandak kılganda ölçemge yetküzgülü buludu. Birinci, kan besimini turaklaştırış. Her günlük toz kubul kılış miktarı 5 gramdan töven buluş. Her haftada 5 gün, her kitimde 30 minut tez meniş ya ki su üzüş, uzak oltırdıqallar her saatte orundan durup 3 minut putunun uçuda dessep, sozuluş, beden iğırlıqını, bolup mu bel aylanmasını yaxşı başqırış. Erler 90 cm'den tövən, ayallar 85 cm'den tövən kontrol kılış tavsiye kılınıdı. Yuqırıqan besim cəhət, cəmiyyət tarixi, diabet keseli ya ki semiz yuqırı xəvpli kişiler topuqqarda aldını eliş davalaşını teximu inçikiləşdiriş. Doktorunun görsətməsi bu yecə doğrini maslaşdırış və doğru işçiş vaxtını tənşəş sürür. Əgər o da baş ağrış, nərslərini görüş, qovalışış ya ki kökrək ağrış 15 minutdan eşib getiş görülsə, yuqırıqan besimnin ciddi signali buluş mümkün. Şuna dərhal doktorga görünüş gerek. İkinci, kan şekerini kontrol kılış. Kündülük yemek içmekte kan şekerde asallıkça çoğun davalğuş payda kılmaydıgan tövən GI şekeri örleş körsetküçü yemeklerini tallap krakmalının azim buluşunu geçiktirip gelikozunun kanı kirestir etini asıl tüş gerek. Asaslık yemeklerden solu, savmi, Limay qatarlıqlarını qismen inçke işlengen görüç 10 orunda işiltişke buludu. Danlıq sıraet ve erhil porçak turdikiler, diabet keseli qatarlıq sozulma kesellikke gırptar bolgan bimarlarının yeşige nahayti maskeledu. Tamak yegende aldı bilen birkaça köktat yep azraq belik göşi koşup andın mefe yesi buludu. Hem de bir kapam tamakka bir kapam korumu koşup yeş gerek. Üçüncü, hareket kılış. Kan şekerini tövelletiple kalmay, yana organizmının insulinga bolgan inkasını yukarı götürdü. Oksigenlik hareket bilen küç meşgi hareketini birleştirip elip berişini tavsiye kılımız. Tötüncü, tamakini üzül kesil taşlaş. Tetkikatlardan məlum buluşca, hiç kandak yardım bulmağan əhvalda fakat 3%'den 5% kicet adamla tamak taşlayalaydıken. Tamak taşlaşkan davalaş vasıtları var bulup, muvaffakiyetlik buluş nispetini 60%'den 70% kiçe yetküzgülü buludikken. Tamak taşlaş məğlub olsa, vaxtıda kəsbi cəhətdən kollaş və ilmi usullarını izləş gerek. Məsələn, tamak taşlaş ambulatoriyasiga berib, xaslaşkan arılışış lahiyyəsini tüzüş gerek. Tamaki taşlaş ambulatoriyasiga baralmaganlar yoki tamaki xumari yeniklar raqamlik supuga berib torda tamaki taşlasa bo'ladi. Her 5 ishlatguchining biri tamaki taşlab muvaffaqiyat qozongan. 5-chi 30 yoshdan keyin sog'lom odat yetiltirish. Tadqiqotlardan bayqilishcha 30 yoshdan oshgandan keyin turmush usulining sog'lom uzun umr ko'rishdagi hal qilguvchi roli tadrijiy holda gendan eshib ketar ekan. Turmushdagi bir qancha kichik ishlardan boshlasa sog'lomlikni qayta kontrol qilgili bo'ladi ekan. Birinchi, muqim dam olishda chiqib turish. Ala sifatlik uyqu organizmining o'zini asliga keltirishning asosi. Uyqu 90 minutni bir mukammal davriylik qiladi. Her günü keşte 4-5 devrilikni tamamlap, az digende 7 saat uxlaşqa kapaletle kılış fiziologiyelik ihtiyaçqa teximu maskeledu. Saat 23'ten burun uxlaş. Orundan turuş vaxtını muqimlaştırış. Uxlaştan burun elektrolik uskunlardan iraq turuş tavsiye kılınıdu. Uxlayalmağanda karavatı yetip yan telefon oynamaslıq. Orundan turup uyqus kelgüç kitap okuş gerek. Kündüzi sırtıq çıkıp Abdapka kaklansa 15 minuttan 30 minutkıca uyku süpitini yukarı götürgülü buludu. Hizmet günü bilen hepte ahırdaki uxlaş vaxtının perki onu köktat, kara göş, sağlam yağ ve birikmi karbon su birikmelerini tallaş. Ziyade pişiklanan yemekliklerini yemeslik ya ki az yeyiş. Pesil, beden halıdaki asasen yemek içmekini tanşaş. Meselen, eti yazda Huangduya, Xeyduya qatarlıq bixlindigan saylarni yeyish, yozda qo'g'un tavus, sigva, dongua qatarlıqlarni yeyish,
Күзде шакаллык мейвелерни йий.

Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptanım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsak, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyliş, sağlamlıqni ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Pän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptanım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqni ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini äwj aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı. Jonqwa xalq jumhuriyetining millatlar ittifoqligi taraqqiyotini ilgir sürüş qonuni 2026 yili 7 ayının 1 günidan boshlab yo'lga qo'yildi. Giralashma mahalla muhiti qurilishini ilgir sürüp, har millat amma billi yashab, billi o'g'inadigan ortak kurup, ortak bahirlendigan, billi işlep, billi köngül açıdigan cemiyet kurulmasını mükemmelleştireyli.

0: Radyosu açlıkını ticeşte monolarını eskertirdi.
1: Tamakni ilmi buyrutup, sağlam ozuqlan aylı. Tamakni pak izleyip, eşip kalgan bolsa el aval aylı.
0: İqtisatçıl ve ticeşlik bulup, eşemetçilik kılmaylı. Yeni ıstılını evci aldırıp, söz hareketimizde ülgü bulaylı.
1: Tamak üstüli medeniyeliki, ictimai medeniyelikinin ıhtcamı var diyemizi. Tamak ısırap kılmaslıkni, emmimiz özümüzden başlaylı.
2: Kanunu teşvik kılış, kanunga tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazmet prensibi.

tağ deryalar arasında beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklerde terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişinin yanrak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Örmetlik radyo anlıqıcılar, Münbet Tıpırak programısını anlayışınlarını karşı alımız.

0: Hürmetlik radyo anlıkçılar. Şincan Radyo Televizyon Stansı'nın münbet bırak programısını anlaşılana karşılığımız. Ben Perhat Ömer.
1: Ben Roşengül İmam.
0: Bu kadınki programımızda tüvenki mezmurlarda alış birimiz.
1: Güllünü atkan yezi kentlerge nazar sahibimizde, toksitini o illergeçi 700 sahibimizde buğday terisa, her mu yerge 230 yuen terilgu yerinin münbetlikini qoğdaş, yerden pulu birlidu, digen mezmurlar dektinlerde buludu.
0: Yezi iyilik yeza dikallarga alaklar fışırlar sahibimizde, cinçin göç koyu nesli devletinin tekşür bir kitişidin öttü. Bakmışlarının yıllık oturuş kirimi 12 min yuendin açtığı Katarlı fışırlarını anlatımız.
1: Yezi iyilik radyo anlıkçı dostlar, emde diktinler programımızın tepsili mesmunları bulsun. Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratkısı Sılu Şatin abonçalar terminalı da maskademde anlatılıdı hem de her vakit kaytırıp anlığını buludu.
2: Güllünü vatkan yezik hentlagi nezer.
0: Ketti. Bir kısmını bir vasıt kurutuş zavutu tapışırıp verdim. Bu yıl her mu yerden 6000 yönden
1: otlarını kırgızış, ilmi perviş kılış, akli iktidarlaştırıp umumlaştırışka küt serip kılıştı çıngdırıp, Lugo Shusei. Huy Huan Shusei'den ibaret işki kooperatifini kurup, partiya ya çekisi, baza, kooperatif, dehkan ailesi birleştirilgen terakiyat endisini yolu koyup, Chaoyen 18 Kız numar, Julon ikinci numar, Lato 708 numar, Katarlık köplügen yeni sortlarını kırgızıp ve yetiştirip, umumlaştırıp terip, terildiğen sortlarını umumyüzlük alalaştırdı. Şunun bilen bile, mevkani yukarı ölçemlik etizlerinin temitip soğuruş yandaş əsliyeleri toluk buluş evzellikigi koyup, maşınada töşük etiş, maşınada mayısı tikiş, sığırış, oğutlaşını birgevdeleştiriş, yeşil keserlik, haşarat ziyinin

Алақынымы үзді. 1987 yılı kelgende şanlıq hem namsız hayat namlıq bir parça ədəbi akbarat Huang Shuhuan'ın 93 yaşlıq anısıga əvətilgende Momay andın bu vapasız oğlunun əslədə ün-tünsiz halda yer cahanını zil-zilgi salıdığan çoğun işlerini kılvatqallıqını bildi. 2025 yılı 2. ayının 6. günü Huang Shuhuan Wuhan'da 99 yaşında alemden ötti.

0: bir parça yer. Munbet Tuproq programımız arqılıq arzu etizimizga yol açımız. Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet Tuproq programısını anlaşanlarını karşı alımız.
1: Radyo anlıqıcılar. Tiyanşan İçkide sansızlığın yürek vatan bilen ten soğuvatıdır. Emdi men ve vatanın Tiyanşan oğul kızlarının devlet muhabbeti sahipsi diktanları buludu. Bunun da Tiyanşan'ın canıbi şimalıdaki her millet oğul kızlarının vatan bilen bildi özüp yetiliş hikayesini sözlep birimiz.
2: Әмді аңлайдығыныңла Шинжаң радио телевизия станциясының «Мән вә менің вәтінім» Тияншан оғыл қызларының дөләт мұхаббеті алахиды сәйіпсі.
3: Бүгін бұл сәйіпімізді тұпырақта чоңқор елтіз тартқан анар данысы Шуджи Джан Шөпіңні тоныштырымыз.
1: Jin Shuping Gansu ülkesi Gulang nahiyesinin 1990 yılı tuğulgan. 2010 yılı bu kız Irak'tan Tarbagatay vilayeti Saben şehrinin Ulan Us bazarı Sengong diyen kentteki yatlık bulup geldi. O kives teriş kalıp koy bir kişinin iş başlayıp her günü tam yormasılı itizlik çıkıp gayret şicayetine tayınıp kentteki kalıp bakmacılık çoğun ailesine aylandı. 2015 yılı o teşebbüskarlık bilen kent ahalılar komiteyi kırdı. 2017 yılı partiyeye kırgen dinkin başlamçılık bilen anar danısı pidaylar mulazmet etirtini kurdu. 2024 yılı 6. ayda o yukur bilet sanı bilen kent partiye yatıksının şu ciliği sayılandı.
3: Can Söping daim bu yer benim ailemge aylandı. Şundakken bu yerde yıldız tartımen deydu. Kent ahalisi Hamila Ablikim'nin amildar bolğanıga 5 ay bolğanda kan azlıq sebebiden doktorxanada yetişğa toğri geldi. Lekin o davalını sığurtısını tapşırmağan idi. Jin Shuping bunundan xəbər tapqandan keyin dərhal onun haq tapşırışığa yardım verdi. Yana pidayilarını başlap onun halıdan xəbər aldı. Hamila Erhotun şikayelen çoğunkur təsirlenip, təşəbbüskarlıq bilen pidayilar koşunuğa katlaştı.
1: Jin Shuping kent ahalarının kırımını aşırışkı türkü buluş için 2024 yılı 8. aydın başlap, aşbazlik, tikücülük, yezi ilgilik maaşlıları, çarpışlık, katarlıklar bu iş terbiyeleş kuruluşlarını maslaştırıp açtı. 30 neçe kent ahalısı terbiyelen gendinkin işe uğurlaştı. Kent şikki sehra aramgahı, kentte İşki sehra aramgahı bar idi. O partiye kuruluşu itekçisi buluş süptü bilen muhitni yakışla paliyetlerini planlı kaçka yıllık ticaret zomisi 400 bin yuvendin eşip 15 kişinin işki oruluşu oturtku bu oldu. 2025 yılı 10. ayda Jin Shuping 6. raylık 9. kıtımlık milletler iştipaklıkı terakiyat edi ki nemunlik şahs bulup təqdirlendi. Gansu'dan Irak cayığı yatlık bulup gelgen bu kız 10 yıl çıngıp durup, başka yurtunu öz yurt kılıp kurup çıktı. Şunakla, her millet amının kalbideki anar danısı şu diye aylandı.

0: Radio anglıqçılar. Bugün 2026 yılı 9 ayının 24 günü şembe. Emdi memleket haberleri ve halkıra haberle programımızda başlayımız. Ben Abdursul Abdurayım.
1: Hürmetli radio anglıqçılar, ben Zumrat Yasin. Bu qitimki haberlerimizden asasi mezmuni tövendikçe. Xi Jinping Amerika'da devlet işleri ziyaretinde buluş üçün Beycan'dan yürüp getdi. Xi Jinping Washington'a yetib berib, Amerika'daki devlet işleri ziyaretine başladı. Jongoluqlarning tamaqqachisi her qandaq vaqtda öz qo'lida bo'lishi kerak. Li Chang 2026 yillik dunyo ma'rifat yig'inining ochilish marosimiga qatnashdi hamda so'z qildi. 15-besh yilda devletimiz umumiy manfaatdor, ulug' asosiy kapolatli xalq turmushi qurilishini kuchaytirib, yashanganlarning asosiy kutinish mulozimatidan bahramon bo'lishini ilgari surdi. Rusya armiyasi 100'dan artıq rayonda Ukrayna armiyasiga zarba berdiq dedi. Ukrayna oldingi sap rayonida Rusya armiyasining nurg'un qurol-yaroqlarini vayron qilganligini bildirdi. Hurmatli radio anglatuvchilar, tuvanda deqtanglar, xabarlarimizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin.
0: Stansimiz xabari. Devlet reisi Xi Jinping Amerika Zungtungu Trump'tan teklifiga binaen Amerika'da devlet işleri ziyaretinde buluşçun 9. ayının 23. günü düştün kiyin mehsus ayırpılan bilen Beijing'den yürüp getti. Xi Jinping hemra bulup ziyaretki çıkalladın reis Xi Jinping'nin rapikisi Peng Liyuan. Jungo Kompartiyesi Merkezi Komiteti Siyasi Bürosi Daimi Komitetinin esası. Merkezi Komitet Bengong Tengi'nin müdiri Sayçi. Jungo Kompartiyesi Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu'nun esası. Diplomatiya Ministri Wang Yi Katarlıkla ba.
1: Stansımız haberi. Devlet reisi Xi Jinping, Amerika Zungtungu Trump'nın teklifiga binaen, şu cay vaxti 9. ayının 23. günü çüştün kiyin məxsus ayırıplan bilen Washington'a yitip berip, Amerika'daki devlet işleri ziyaretini başladı. Xi Jinping ve onun rapikisi Peng Liyuan, Washington'un Andrews Hava Armiya bazısına yetip barganda, Trump ve onun rapikisi Melania Ulani kızgın kütü aldı.
0: Stansımız haberi. Açlık bir xatarlıki devletinin çoğun işi. Başucu Xi Jinping bunulanı təkidledi. Yezi igiliki küçük devleti kuruş nişanını çördep, urukçılık, yezgilik, maşinalar qatarlıq, pen texnikada yenilik yaratış ve yenilik yaratış neticilerini kullanışını küçeytip, pen texnikada yenilik yaratış arkalık zamanıvi yezi igilikinin terakiyatını ilgir sürüp, devletinin açlık bir xeterlikiye kapaletli kılış gerek. 15-5 yılının başlanış yılı da cayla açlık işlep çıkırışıdaki türlük kollaş siyasetlerini emeliyleştirip, yezi igilik maddi eşyaları teminatıga kapaletli kılış, bahanı mukimlaştırış hizmetini yakşı işlep, ilgar, kullanışcan sortla, texnika, üskünülerini pahalı kengaytip, birlik mesulat ve ünümünü puhtı kadem bilen östürüp, bütün yılda açlıktın molosol elişka tırıştı. Heilongjiang, Shuangshan, Beida Huang Guroyi, Hongwei Dikkançılık Meydanı'nın əqli yezi igiliki ülgü körüstüş rayonu da, 3 şopırsız kombayın etizda öz aldığa meşgulat kılmak deydi. Bu yıl Hongwei Dikkançılık Meydanı rəqəmləşkən, tüjüp bileşken yezgilik yeni endizisi arkalık, karı tupraktın etli molosol eliş yeni menzersini yarattı. Beida Huang Guroyi, Hongwei Dikkançılık Meydanı Çeklik Şirketi Yezi İgilik Terakkiyat Bölümünün baş direktörü Li Hai Daumundak dedi. Azir Erkays rayonlarda etli oruç meşgulatı umumüzlük kanat yaydırıldı. Maşinalaşkan, etlileşken meşgulat küzlük yığım ünümünü zor derecede östürdü. Bütün meydandaki şal oruç vazifesi 10. ayının ahırda umumüzlük tamamlanıdı. Açlık bir xeterliki, iqtisadi terakkiyat ve ictimai mukimlik münasivetlik, umumiyet karakterlik zor stratejiyelik mesele. 2024 yılı 3. ayda başucu Xi Jinping, yeni devirde otur kısım rayonlarının kat götürüşüge türtke bolu söhbet yeğenini riyasetçilik kılıp

Hürmetli radyo anlayıcılar. Yakında Kazakistan Soda ve Birgevleştiriş Ministerliği elektronluk soda subsida setişini çekleş ve setiş çek koyulgan tavarla mundaridisini resmi ilan kılıp, tür nazaret kılıp başkuruş kaidisini inçkileştirip, sahe belgelimigi uygun sistemisini mükemmelleştirip, bu devletin elektronluk soda iktisadını kalıplaştırıp terakki kıldırışının tüzüm asasını yanımı müstehkemledi. Bu ministerliknin ministeri Şakaliyev'nin tanıştırışça ötken 5 yılda Kazakistan'nın elektronluk soda bazarı tez eşini işkaşırıp, soda kölümü 2020 yıldaki 276 milyar tengedin 2025 yıldaki 3 trilyon 900 milyar tengeye yetip, eş nisbeti yettesinden eşip, ictimai istimal boyumlarının part setiliş umumi sonması da ilgilgen nisbeti 15% yetken. Rakamlık istimal tez sürat kengeyip, Kazakistan iktisadının eşidiki yeni yarkın noktaya aylangan. Alak torunun umumluş nisbeti sicil eşip, rakamlık ul eslerle devamlık mükemmelleşip, Kazakistan'ın elektronluk soda terakkiyatına muhim asas selindi. Nöbette Kazakistan'da alak torunun sınıp giriş nisbeti 92.9% kitip, ictimai alak taratkısı aktif abontları 75.7% ilgiledi. Kazakistan Devletlik İstatistik İdarısının en yeni sallık malumatına karganda 2025 yılı mezkur devlette alak toru arkalık tavar ve mulazimet setebalıdığında 32.1% ilgiliyen. Tahminen her 3 adam işçi de bir adam tordun mal setebalgan. İstimal boyumları türüdün karganda kiyim keçek, oya,

ve tentarbiye buyumları 71,3%'lik setiviliş nisbeti bilen birinci orunda turgan. Yemeklik 45,2% bilen ikinci orunda turgan. Gırım buyumları ve öy cihazları 33,2%'ni ilgiligen. Yeni elektronluk soda katarlık inçki ayrılgan sahalı tez eş ve ziyeti körülgen. Şunu bilen bile, Kazakistan yakın kıyıladın buyan, devlet elektronluk memuriyet süpsi mulazımetinin kaplaş dairesini devamlı kengaytip, memuriyet mulazımetini rekamlaştırıp tipini özgertişini ilgere sürdü. Bank kesbi rekamlık ekologiye berpa kılışını tezletip, ahalilerinin kündelik çıkım kılış tertipini adilaştırıp, debit kartısı arkalık memorial kılış, torda kredit kartısı arkalık çıkım kılış katarlık rekamlık çıkım kılış usullerini tez umumlaştırdı. Elektronluk soğudu bazire kölümenin sıcil kengişigi ergişip, istimalçılarının taksimlap yetküzüş, vakit çekigi bolgan kanılarını cazalaş, besim şiltiş, tehdit seliş tedbirlerini arka arkadan otturgu koydu. Çekleş tedbirleri özek başkuruş, hesaplaş küçünü kamal kılıştın, modelgi dair ziyaret kılış katarlık sağlığa geçken aydı. Amerika devletinin küçünü işkiselip, pen tekniki zomigerlik ki ve hesaplaş küçü monopollukunu kogdaştın baş tartmadı. Bunun menbesi, özünün tekniki zomigerlikinin başkalarının kolu çüşüp geçişedin endiş kılış bulup, yanıla fakat Amerikalı yalguz payda alalaydı. İnsanlar ortak payda alalmaydı diyen zomigerlik logikisini yolga koygallıkı da. Halbuki kamal kılış, tosuş, çekleş, ezeldin pen teknik terakiyatının kadimini tosup kalalmadı. Jungo'nun süni akıl terakiyatı yukur seviyelik pen teknikada özüge tayınıp kudret tepişinin neticesi. Şundakla Jungo'nun baştın ahır ten kengişiş, ten kuruş, ten behirliniş, ve içivitiş, hemkarlış ideyesi de çıntırgallıkının neticesi. Yakın kıyıladın buyan, Jungo'nun süni akıl karhanıları asasi hesaplaş usulü, hesaplaş küçü oralaştırması, menziri kolunuş katarlık sağlığa davamlık puht ilgirleşlerini kolgu keltürüp, mükemmel kesip sistemisi ve mol emeli menzirgi tayınıp, süni akıl teknikisini içiş ve kolunuş şartını üzüksüz tüvellitip, az sandiki Amerika karhanalarının kapital ve hesaplaş küçüge tayınıp peyda kılgan yukur baha toskını buzup taşıldı. Amerika Kunsi Devlet İdar Kılıç Tedbiri Tetkikat Hanısının yukur derecelik tetkikatçısı Denny Simon Monulan'ı bildirdi. Amerika içivitiş ve hevipsizlikini nöl neticilik küsünü iştep karmaslık gerek. Pen teknik sahası da İgiz tam peyda kılıp, aldın korunda turuşku urunsa, iş eksisi bulup kalıdı. Süni akıl, insaniyet terakkiyatının yeni sahası. Çoğun devletinin patent demez. Nöl neticilik küsünüşüş, eliş meydanına aynıp kalmaslık gerek. Nöbette dünya çoğun model kesbi, tekniki yenilaş, hayup hater kaynı kaynının yüzberiş, üspetilişinin açkuşluk mezgeledi turvatıdı. Süni akıl çoğun devleti bolgan Jungo bilen Amerika aktif mesul buluş pozisyası bilen bu saha düşkelgen hırs ve hıyım hatarını bir taraf kılış gerek. İki devlet başlıkları süni akıl hükümetle ara sözleşişi elip berişki koşuldu. Jungo taraf beraber asasta öz ara menfaat yetküzüş, hemkarlış teng paydı eliş prinsipi boyunca sözleş arkalık Amerika bilen icabi ve kesbi muzakirini kanat yaydırıp, süni akılının uçuk, sığdırışcan, umumüzlük menfaat yetküzüdüğün yakşılık karab terakki kılışıga ortak türtki boluşunu halaydı. Amerika bilen Jungo'nun bir nişanı karab ilgirlep, sözleş ve pikir almaştırış arkalık hayup katarını tügütüp, içivitilgen, baraver, adil, kemistiş bulmağın süni akıl terakkiyat muhitini ortak berpa kılıp, süni akıl teknikisinin bütkül insaniyetke bəxti artışıga türtki boluşunu ümit kılımız. Eğer Amerika destilleşki zərbi berişini bağını kılıp, Jungo'nun süni akıl karhanılarını çekleş hareketini yolu koyup, Jungo'nun yolluq

qonunlik huquq manfaatiga ziyon yetkazsa, Jungo qat'iy tadbir qo'llanib qarshi turdi. Hurmatli radio anglovchilar, yuqorida dunyoga nazar programmamiz bo'yicha anglatish berdik. Bugungi programmamizning diktorlari Zumrat Yasin bilan Abdursul Abdurayim, navbatchi muharriri Iminjon Ismoil, nazoratchisi Qurbon Sajabbar.

0: Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı göçünün dastıkanğı çıkırılışıga 8760 saat ketidi.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız köp miqdardaki vaqt ve äjiriñizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muwafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saqlanın.
2: Şinjang Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
3: Adaş, yəni qançılıq bağımız?
4: Kiləyil dəb qaldı, yəni 30 kilometrli qaldı.
5: Bəy, dadısı, nə gərək qaldınız?
3: Öyge az kaldı ya kotan. Ne oldu?
5: Ne miyiginiz be? Her az balılağı ne mağaç geldiniz?
3: Ne mersiniz balıyı vurdu. Soğatlarını bağandı göster ya. Valla yakıştı.
4: Dikkat kıl.
3: Hayatını kadirle. Otomobil haydigende telefonda paranlaşma. Medeni yol yürü. Bir can, bir nefesin mi? Kançılığın ilgisi var.
4: Bazı da siz işini mi bulmaydı, kömeydü de kaydaki kılıp otomobil heydep burmançılığın bəksizliklerini peydakı koyuşunuz mu mümkün?
3: Otomobilinizden ravallıqı sizden amallıqınız.
4: Özünüzden hem ailenizden hayatı, bəxtini doğru dikmeydisiniz, katnaş kaydısıge anlık rayı kılın.
2: Kadirlik dostla. Anglavatqınınla Şinjang Radio Televiziya Stansısının sənət səhnəsi proqramısı. Dostlar, əmdi Liang Liang namlıq naqşını hazırlanğa sunumuz.

0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışqa bir küçük kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldını iyileş, sağlamlıkın ilgir sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlıklı zor baylık programısı da Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıkın ilgir sürüş, penni umumlaştırış dershanesi, penni umumlaştırış sähibisi tesis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini evç aldırıp, ilmi ideya tarıktıp, ilmi usul teşebbüs kılaylı.
1: Jonghua Xalq Jumhuriyetining Millatlar Ittifoqligi Taraqqiyotini Ilgiri Surish Qonuni 2026-yil 7-oyining 1-kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Giralashma mahalla muhiti qurilishini ilgiri surib, har millat omma billi yashab, billi o'g'inadigan, o'rtaq qurib, o'rtaq faxrlanadigan, billi ishlab, billi ko'ngil ochadigan jamiyat qurilmasini mukammallashtiraylik.

Hürmetlik radio anlayıcılar, bu sahibimizde Çin Şöysin'ni tanıştırımız. Çin Şöysin 1911 yılı 13. ayda Şanghay'da doğulgan. Esli yurdi Zhejiang, Hangzhou. O ösmürlik devirden başlapla pen tekniki bilimleri arkalık vatenge cevap kaydırış iradı

0: qo'lga keltirdi. To'ralg'u qiyinchiligi borligini bilgandan keyin yana arzon ijaralik uy iltimos qilishga yordam berdi. 13 yil qish ketib yoz keldi. Cho'ng atrofdagi o't o'chirish xodimlari kayni-kaynidan qayta-qayta almashgan bo'lsa-mu, lekin bu oilaga yordam berish, yo'lash, mehr-shafqat kuch ulash toyiqi azaldan uzilib qolmadi. Bayramlarda guruch, un, yog', chunniyan bayramlik pulni kam qilib qo'ymadi. Bolalarning o'g'inish buyumlari, topshiriq yetakchiligining o'xshashla birimi kam bo'lmadi. Har yili qahraton qishda dehqonlar kalendari bo'yicha 12-oyning 23-chi kuni Liyun Fei atrof asalarini boshlab Tursunning uyiga berib, xuddi o'z uyiga qaytgandek chunniyan chaplab banshir tugib berdi. Hozir Tursun oilasining meva savdosi borgan sari kengayib, uchchoqli qarbi bilan sayyora sotishdan to'nglatish iskilatini ijaraga olib, top sotishga taraqqiy qilib, bir oila kishilari bino uyga ko'chib kirdi. Ayni yillardagi kichik Nur Muhammad ochiq yo'riq o'smirga aylandi. U doim boshqalarga: "Men mu cho'ng bo'lganda o't o'chirish xodimi bo'laman", deydi. Tursun Himit o't o'chirish xodimlari bo'lmasa, o'g'limning hayoti mu bo'lmaydi. O't o'chirish atirdi bizning yana bir oilamiz, dedi. Yaqinqi yillardan bo'yon Liyun Fei 490 qitimdan ortiq turlik ommaviy manfaat faoliyatiga qatnashib, qiyinchiligi bor ommadan 500 dan ortiq kishiga yordam berdi. 3800 dan ortiq jiddiy ishlarga taqobil turish bo'yicha qutqizish, yordam berishga qatnashdi. 2025 yili u sharaf bilan 9-chi navbatlik mamlakat bo'yicha axloq namunasi ismini otash mukofoti, 10-chi turkumdagi mamlakat bo'yicha ish o'rinda Leifingdan o'g'inish ulgisi degan nomga erishdi.
1: Bağlavatqanlar Şinjan radio televiziya stansiyasining tan saqlıqı zor baylıq programmasi.
2: Şinjan radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyğur universal radiosi açlıqni tijeşde monolarni eskertdi.
3: Tamaqni ilmi buyurdum, sağlam oziqlanaylı. Tamaqni pakiz yap, eşip qalğan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl və tijeşlik bulup əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvcə aldırıp söz hərkitimizdə ülgü bolaylı.
3: Tamaq üstili mədəniyiligi, ictimai mədəniyiliknin ixtiyamlıqlar teması. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaqt tamaq tayyarlışımızga qanchalik vaqt ketadi?
4: Shalning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat.

Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Milletler İttifaklığı Terakkiyatını İlgiri Sürüş Kanuni 2026 yılı 7. ayının 1. gününden başlayıp yolu koyuldu. Cumhur Milleti ortak gövdesi yığını müstehkemlep, sosyalistik zamanı vilaşkan Şincan kurup çıkaylı.

0: söz hareketimizde ülgü olaylı.
1: Tamak üstüli medeniyliği, ictimai medeniyliğinin ıhtiyamı var temizi. Tamak ısırap kılmaslıkını emmimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamak dayarlışımızda kançılık vakit gidiyordu?
2: Şalının görüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıkırılışıga 8760 saat gidiyordu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvafıq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçı Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi manevi makanımızni obrazlıq tasvirlep bermekte.
0: En anevi ör adet çoğunkur yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Milletler İttifaklığı Terakkiyatını İlgiri Sürüş Kanunu 2026 yılı 7. ayının 1. gününden başlayıp yolga koyuldu. Cumhur Milletinin uluğ güllenişini işğa aşırış, barlıq Cumhur oğul kızlarının ortak intilişi, devletin birlikini qoğdaş, Milletler İttifaklığı Terakkiyatını İlgiri Sürüş, barlıq Cumhur halkının ortak mesuliyeti.
1: Синжан радио телевизия станциясы, радио хабарлар мәркәзе, Уйгырч универсал радиосы ашлыкны тиҗәштә моноларны әскәртүдә.
2: Тамакны илми буйрытып, саглам озыклынайлы. Тамакны пакыз яп, эшип калган булса, элеп алайлы.
1: Икътисадчыл ва тиҗәштәк булып, әшәмәтчилек кылмайлы. Яңа стилне әвҗә алдырып, сүз хәрәкәтебездә үлгү булайлы.
2: Тамак үстиле мәдәниятлеге, иҗтимаи мәдәниятлекнең ихтиҗам партиясы. Tamak ısırap kılmaslık ne? Emmimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamak tayarlışımızda kançalık vakit gidiyordu?
3: Şalının görüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısına ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısına meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidu.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp mıqtardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvaq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
2: Şincan Radio Televiziya İstansısı, Radio Xəbərlər Mərkizi, Uyğurçi Universal Radiosi.
1: Синжан радио телевизия станциясы, радио хабарлар мәркәзе, Уйгырч универсал радиосы ашлыкны тиҗәштә моноларны әскәртүдә.
2: Тамакны илми буйрытып, саглам озыклынайлы. Тамакны пакыз яп, эшип калган булса, элеп алайлы.
1: Икътисадчыл ва тиҗәштәк булып, әшәмәтчилек кылмайлы. Яңа стилне әвҗә алдырып, сүз хәрәкәтебездә үлгү булайлы.
2: Тамак үстиле мәдәниятлеге, иҗтимаи мәдәниятлекнең ихтиҗам партиясы. Tamak ısırap kılmaslık ne? Emmimiz özümüzden başlayalım.
4: Vatanfe 23 yıllık konu karhana kanfuya şirketinin mesulatı. Öpke adem bedende hava aylandırdığan muhim eza. Öpkeni yaş asırsanız nefsiniz ravan, kininiz sağlam bulurdu. Bu mesulatka adem giya, küçük buya, yüzü posti, pinne, çapakul, yonçonsal katarlık hem doğra hem yemek kılındığa materyalla hameşe akılınığa. Öpkeni uzuklandırıp nefesini tanışaydı. Kanfuya şirketi esli maksat için turup, heridarlarının sağlamlık ihtiyacı için mulazmet geldi. Kanfuya şirketinin Fupinzi, Weichangkang, Fengkangning, Jinmojing, Huachingfei, Ademgiya, Zepe, Gülsamsak, Meishu, Entang, Rangusu, Boshu, Zijinlengji, Enji, Jigen, Diki, Kalsi katarlık mesulatları heridarlarının itiraf kılışıga erişti. Şaber, Kanfuya şirketinin sağlamlık İtekisi Fatime Muallim 9. ayının 24. güne Karkaş Nayisi 19-19 Sol Cihetisinin kıypaş uduldu ki Kanfuya mesatlarını mesut seçti okunular. 9. ayının 24. güne Koten Şehri Yeğen Lutbeket'in uduldu ki 567. numaralı Kanfuya mesatlarını mesut seçti okunda Xeridarlığa mesnet verirdi. Şu günü Dukan Kegen Xeridarlığa yine Hale Çemberge Aylandırış Faaliyetine katlaşıp Kütülümgen kuşallıkı erişeleydi. Şincanlıki Kanfuya mesatlarını mesut seçti okunada 9. ayının 24. günden 10. ayının 2. günü geçe mesula situasa soğuk kılıç faaliyet ötküzüldü. Vaktini çın tutup tezden situelim. Bir kısım mesulatlardan birini situasa birisi soğuk kılındı. Mesela Soraç Kızık Liniye telefon numarı 400-666-1185. Sağlam olaydısınız. Konu karhana Kanfuyan şirketin tallan. Huachongfei 23 yıllık konu karhana Kanfuyan şirketinin mesulatı. Öpke adem bedende hava aylandırdığan muhim eza. Öpkeni yaş asırsınız, nefsiniz ravan, kininiz sağlam bulurdu. Bu mesulatka adem giya, küçük buya, yüzü posti, pinne, çapakul, yonçonsal katarlık hem doğra hem yemek kılındığa materyalla hameşe akılınığa. Öpkeni uzuklandırıp nefesini tanışaydı. Kanfuyan şirketi esli maksat için turup, heridarlarının sağlamlık ihtiyacı için mulazmet geldi. Kanfuyan şirketinin Fupinzi, Weichangkang, Fengkangning, Jinmojing, Huachingfei, adem giya, Zepe, Gülsamsak, Meishu, Entang, Rangusu, Boshu, Zijinlengji, Enji, Jigen, Diki, Kalsi katarlık mesulatları heridarlarının itiraf kılışıga erişti. Şu haber, Kanfuyan şirketinin sağlamlık yetekçisi Fatime Muallim 9. ayının 24. güne Karkaş Nayisi 19-19 Sol Cihetisinin kıypaş uduldu ki Kanfuyan mesatlarını mesut seçti okunada. 9. ayının 24. güne Koten Şehri Yeğen Lutbeket'in uduldu ki 567. numaralı Kanfuyan mesatlarını mesut seçti okunda heridarlığa mesnet verirdi. Şu günü Dukan Kegen heridarlığa yine Hale Çemberge aylandırış faaliyetine katlaşıp kütülümgen kuşallıkı erişeleydi. Şincan'daki Kanfuyan mesatlarını mesut seçti okunada 9. ayının 24. günden 10. ayının 2. günü geçe mesula situasa soğuk kılıç faaliyeti ötküzüldü. Vaktini çın tutup tezden situelim. Bir kısım mesulatlardan birini situasa birisi soğuk kılındı. Mesela Soraç Kızık Liniye telefon nomeri 400-666-1185. Sağlam bolaydısınız, Kony Karxana Kanfuyen şirketini tanlan. Vachonfei 23 yıllık Kony Karxana Kanfuyen şirketinin məhsulatı. Öpke adem bedende hava aylandırdığan mühim əza. Öpkeni yaxşı asırsınız, nəfsiniz ravan, keniniz sağlam boludu. Bu məhsulatka adem giya, küçük buya, yüzü posti, pinne, çapakul, yonçun sav qatarlıq, hem doğra, hem yemek kılınan materiallar xamə çakılınğa. Öpkeni uzuqlandırıp nəfəsini tanşaydı. Kanfuyen şirketi əsli məqsəd için turup, xeridarlarının sağlamlıq ihtiyacı üçün mülazimət geldi. Kanfuyen şirketinin Fupinzi, Weichangkang, Fengkangning, Jinmojing, Huachingfei, Ademgiya, Zepe, Gülsamsak, Meishu, Entang Rengusu, Guoshu, Zijinlengji, Enjie, Yigen, Diki Kalsi qatarlıq məhsulatları xeridarlarının itiraf qilishiga erişdi. Xəbər, Kanfuyen şirketinin sağlamlıq yetekçisi Fatime Muallim 9-cu ayın 24-cü günü Qarqaş nayisi 19-19 sol cəhətisinin qıypaş udıldı ki, Kanfuyen məhsulatlarını məxsus seçdi qınında. 9-cu ayın 24-cü günü Xotan şəhəri Yeng Lu bekətinin udıldı ki, 567-ci nömrəli Kanfuyen məhsulatlarını məxsus seçdi qınında xeridarlara məsləhət verdi. Şu günü dükan kəgən xeridarlar yenə hələ çəmbərgə aylandırış fəaliyyətinə qatnaşıb kütülməyən xoşallığa erişələydi. Çincandakı Kanfuyen məhsulatlarını məxsus seçdi qınında 9-cu ayın 24-cü gündən 10-cu ayın 2-ci günəcə məhsulat setib alsa soğuq qılış fəaliyyət ötküzüldü. Vaqtını çıng tutub tezdən setib alın. Bir qısım məhsulatlardan birini setib alsa birisi soğuq qılındı. Məsələ soruş qızıl liniya telefon nömrəli 400-666-1185. Sağlam bolaydısınız, Kony Karxana Kanfuyen şirketini tanlan.
5: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qanun sizga hamroh programimizning mulozimat prinsipi.

0: Dilo ve Kanun.
1: Hürmetli radyo anlayıcılar, bu sahipimizde bayrak çıkarış mürasımında tasadifi yaralansa mesuliyet kandak ayrılıdı. Mekteplerin hukukun kogdaşkı alakları, iki hata karış doğrusu da sözlep birimiz. Çokum yakşı ağlan. Mektepte heyvetlik bayrak çıkarış mürasımı ötküzüş durgun kişilerin okuguçluk devredeki ortak eslimisi. Bağırlık okutkıcı okuguçla nezer salımı bergende, bayrak çıkarıcı bütün küçü bilen tanını tartıp, beş yıldızlık kızıl bayrakını asta asta çıkarıdı. Bu aslında tentenlik hem mürasım duygusu tolgan peyt buluşu gerek idi. Ama kim bu bir meydan mektep holisi de elip verilgen devlet bayrağı çıkarış faaliyeti de tuyuksuz kütülmegen ehvalının yüz verip, bayrak hadisi tasadibi çüşüp getip, bayrak çıkarıcı okuguçunu yarlandırıp koyduğalıkını peraz kılsın. Hadisi yüz bergenden kin talaş tartış şunuğa ağış peyda oldu. Mektep adette bir hatarlık terbiyesinin kanat yaydırgan, hadisi tuyuksuz yüz bergen tasadibiliğe tevbe tursa, mektep yine tölem cevapkarlıkını üstüge ilişi gerek mi? Kısmen davalının şıkıracıtı, davalının soğurtısının açıt kılınıp bulgan bolsa, cevapkar tereptin yine tölem talep kılısı bulandı. Yakında Ürümçi şehri Saybağ rayonluk halk sot mehkemesi mektepteki bir cismani ziyan macerasını sot kıldı.
2: 2025 yıl 6. ayda Ürümçi şehrideki malum başlangıç mektebinin 6-lik okuğucusu Xiaoming şu haftadaki bayrak çıkarıcı bulup saylanıp, savaqdaşlarımla birlikte bayrak çıkarış mürasımını icra kılgan. Bayrak çıkarış meşgulatını elip beriş ceryanı da bayrak hadisi tuyuksuz düşüp getip Xiaoming'nin 10 koluğa kattık urulgan. Doktorhana 10 kolunun 3. alkanı sonki sungan. Оң қолының отыр бармақ сөңкі сұнған. Бұныңғы қошылып, мускул пейі зақмылынып, алқан бармақ боғымының қошымчы пейі үзілген деп диагноз қойған. Ярыны давалтыш үшін Шаумин үлгір кейін болып үш қитым докторханыға кіріп, докторханыда жәме 36 күн ятқан. Штенкен Шауминнің атанысы мектеп вән соғыртыланған соғырты шеркеті үстідің сот мәккемісіге дәва қылып, давалыныш қыражытты, балнесті еттіш жарияныды шәкелленген тамақ ярдан пулы, пәрвиш қыражытты, қатнаш қыражытты қатарлық түрлік зиялланы төләшіні тәшәпіз қылған.
1: Сот, адысы жүз бәрсе мектептің жауапкарлықы кәчірім қылынсы боламды дейдіған күмән пайда болған. Жауабы ұндақ болмайды.
2: Jonghua Xalq Jumhuriyetining haq talab qonun dasturining 1200-chi moddasiga asoslanganda haq talab harakat iqtidori cheklanganlar maktab yoki boshqa ma'rif apparatida o'qiyotgan, turayotgan mazgilda jismoniy ziyonga uchirganda shu maktab yoki boshqa ma'rif apparati tarbiyalash, boshqarish mas'uliyatini ado qilmagan bo'lsa, huquqi cheklash javobgarligini ustiga olishi kerak. Jonghua Xalq Jumhuriyetining ijtimoiy sug'urta qonunining 30-chi moddasiga asoslanganda tuvandiki davolanish xarajati asosiy davolanish sug'urtasi fondidan chiqim qilish doirasiga kirgizilmaydi. Birinchi. Ishtiyorlanish sug'urtasi fondidan chiqim qilishga tegishlik bo'lsa. Ikkinchi. Uchinchi kishi ustiga elishga tegishlik bo'lsa. Uchinchi. Ommaviy sahiya ustiga elishga tegishlik bo'lsa. To'rtinchi. Chegara sirtida davolangan bo'lsa. Davolanish xarajatini qonun bo'yicha 3-chi kishi ustiga elishi kerak. 3-chi kishi to'lamasa yoki 3-chi kishini bekitgani bo'lmasa, asosiy davolanish sug'urtasi fondidan oldin chiqim qilinadi. Asosiy davolanish sug'urtasi fondidan oldin chiqim qilingandan keyin 3-chi kishidan to'lt bilishga huquqli.
1: Dilo yuz berganda Xiaoming

0: Dehi 12 yaşta bulup her talep hareket iktidarı çeklen göçü getirdi. Mektepteki zahımlıç dil olurdu da mektepke sevellik cevapkarlıkı tedbiklenirdi. Tasadibilik yüzbersiyle mektepten cevapkarlıkı bir vasıtı keçirim kılınmaydı. Mesuliyetini toluk ada kılgan kılmgallıkıga baha bir işte ken dairlik kündülük bir hatarlık terbiyesiyle karışkı bulmaydı. Tekimi mühimi alaydı faaliyet, alaydı hevf hatarlık karata, konkret cayda emelileştirgülü buluduğun müdafiye tedbirlerinin emelileşken emelileşmigellikigi karış gerek. Bayrak çıkırış mürasimi mektep teşkilde başkurduğun mektep işçilik faaliyetki tevbe bulup, bayrak çıkırış meşgulatı da bir hatarlık hevf hatarı mevcut. Mektep, kuramağı yetmigellerini bu hizmetini müstakil tamamlaşka orullaştırganda, münasip bir hatarlıktan kapaletlendirişini yürüyüşleştirişi gerek. Bu diloda mektepten fakat hem bab bir hatarlık terbiyesiyle tayin işi yeterlik bulmaydı. Kuramağı yetmeyen okuguçlarını bayrak çıkırış hareketini müstakil kanat yaydırışkı bir vasıta orullaştırılgan. İşten ilgiri meksus bir hatarlık boyunca terbiyeleş elip bağımıgan. Faaliyet nek meydanı da okutukçı işçi hizmetçiler iş orunda nazaret kılıp başkurmagan. Yukarıda başkuruştaki yoçuklarının bu katımkı yarılınışının neticesi bilen bir vasıta sebep netice münasıbıdır. Mektep hukuku çıkılış dönem cevapkarlıkını üstüge ilişi gerek.
1: Talaş tartışının ikinci kızık noktası, davalanış harajeti davalanış soğurtısından açot kılınıp bolgan tursa, yana hukuku çekilgücü tarafından tölem talep kılısı bulamdı. Soğurtı şirketi radiya berip, 10 000 yandan artıq davalanış harajeti şehir yezi ahallarının davalanış soğurtısından açot kılınıp boldi. Bu bir kısım harajetke tekrar tölem berişke bolmaydı o degen. Bu mu reallıktaki intayın umumyüzlük bolgan kanunu bolgan hata karış. İctimai soğurta kanununun 30. maddesiga asasen 3. kişi üstüge ilişki tegişlik davalanış harajetini 3. kişi tölümüse ya ki 3. kişini bekitgili bolmasa davalanış soğurtısı fondadan aldın çıkım kılınadı. Davalanış soğurtısı fondadan aldın çıkım kılıngan denkiyin 3. kişiden tölt ilişki hukukluk. Davalanış soğurtısının açıt kılış, devletin ictimai kapalet paravallıqı bulup, hukuku çekiliş zeyni tölümü hukuku çekiliş cevapkarlıqı təvə. İkisi, iki yürüş, müstakil kanun münasibetigi təvə. Öz ara toğırlap çıxır betişki bolmaydı. Hukuku çekilgücü, cevapkarının tölüm cevapkarlıqı ziyanlanğıcının davalanış soğurtısı paravallıqdan bəkirmen bolğallıqı üçünla yeniklitilsə, keçürüm kılınsa bolmaydı. Şunun bilen bile, kanunda koş paydığı erişiş men'i kılınıdı. Ziyanlanğıcı okşaş bir davalanış harajetidin iki ülüş tölem alısı bolmaydı.

0: birleştirip türlik ziyanlarını türmü türü hesapladı. Şinjan'ın yerlik tölem ölçümünden paydalanıp, 3 kıtımlık doktorhanda yetişine cemi 36 günü hesaplap, doktorhanada yetiş tamak yardım pulunu künüge 120 yuan boyunca hesaplap cemi 4320 yuan kıldı. Perviş Şakki, Ürümçinin kesel bakıcılarının Şakki ölçümünden paydalanıp 11856 yuan hesaplandı. Gerçi saklangan katına Şakki taloni aran 53 yuan 8 mu 6 pun bolsa mı, lekin ziyanlangıcının koramığı yetmegenliki her kitim kaydı tekşürtgende atanısının hemrah bulup berip kilişige doğru keledigallıqı, objektif cihetin talondan başka katnaş çıkımı kilip çıkıdıqallıqı közde tutulup, sot mehkemesi dilo ahvalıqı birleştirip katnaş hakkının 300 yuan boludigallıqını bekitti.
1: Mektepleri nispeten etkanda adetki bir hatarlık teşvikatının meksus emeli meşgulat boyunca terbiyeleştiriş, ten terbiye dersi, fiziki kimya tecrübesi, dala kollektif faaliyeti katarlık hatarı bar kollektif...

0: Hürmetlik radyo anlıgıçıla. Bu sähifimizde Karamay şehri Jaranbulaq rayonunun kanunçılık akılla amri talla bazırgı kirip, asasi katlamını idare kılışkı küç koş dediğen mezmun dikkatinladı boludu. Asasi katlamını idare kılışta kanunçılık arıklı küç koş dedi. Bu yıl kirgenden buyan Karamay şehri Jaranbulaq rayonu öcay mulazimetindeki kollektif karakterlik iş hakkını nesi kaldırış macerasını bir taraf kılış ceryanında. Mingjing Kanunçılık hizmet hanısı'nı tayınıp, kanunşunaslık mutakassisleri ıhtisaslıkla talla bazırını yenilik yaratıp yolu koyup, akılla amri kespi küçünü kirgizüp, zidiyetini asasi katlamda hel kılıp, emgekçilerinin hukuk menfaatini kapaletlendiriş bilen, karhananın davamlaşma terakki kılışı'nı ten itibar verip, asasi katlamının kanunçılık arkalık cemiyetini idare kılışını zamanı ilaştırışka küç koşuş yeni yolunu açtı.
1: 8-nji aýynyň 7-nji güni 3 kon ultrak raýonga çetiladygan öýjay mulazimeti kollektiw charakterlik iş hakyny nesi kaldyryş majrasy Jaranbulaq raýonlyk jemgyýet amanlygyny her taraplama tüzeş merkezinde muwaffaqiýetlik hel kılındy. Nurgun emgekçi 5 aylık nesi kaldırılgan iş hakky we ijtimaý sugurta toluklamasyny oňuşlyk aldy. Majra ammavi remont mablygyny ýetkep işiltiş Paychiklar çıkargan mablag ameliyatga uygun kelmeslik, öýjay mulazimeti haqqyny ýygyş kıyın buluş qatarlyk köp hyl meslegi çetiladygan bolup, karhananyň naq pul obroty üzülip gelip, muwaffaq bir taraf kılınmasa, asalla ammavi zidiyet kelip çykdy. Hatta karhana weýran bolup takılıp kalady.
0: Jaranbulaq rayonu murakkab qiyinçilikni hal qilish üçün qonunshunoslik mutaxassislari ixtisoslar tanla bazari mexanizmini yo'lga qo'ydi. Jamiyat amallikni har taraflama tuzash markaziga makonlashgan Mingjing qonunchilik xizmatxonasi butun rayondagi 40 dan ortiq qonunshunoslik mutaxassisi kasbiy advokatlarni yig'ib, tanla bazaridagi tovarlarga o'xshash ortiqchilikni e'lon qilib, ziddiyat majralarni ehtiyojga qarab zakaz qilishni dal joyda moslashtirishni ishga oshirdi. Bu qitimqi majrada xizmatxona emgak Şirket kanuni sahasidiki mutakassislerini tez tallap sepleb, turalgu ve şehir yezi kuruluşi, sot mehkimisi, emgek reviziye katarlık köp tarmakla birlikte diagnoz koydu.
1: Mutakassisle kollektifi karhananın tüzeş tügününü doğru tepip çıkıp, köp membelik hel kılış birikme resipini oturgu koydu. Yötkep şiltı balgan amı veri mod mablağını kaytırıp berişge türütkü bolup, paychiklarının mablağını toluk toluklap tapşırışıga heydekçilik kılıp, karhana bilen şahsi mal mülüknün çek çigrasını inik ayrıdı. Şunun bilen bille, davadın burun mürese kılışı arkalık karhanalarının öycay mulazmeti haqqını kaytır velip, mablağını yığıvelişiga küş koştu. Bir yürüyüş, tedbir, hem emgekçilerin muaş təminatıga kapalatlı kıldı, hem karxanalarga mevcut bulup duruş boşluğu kaldırıp, bir deyroni beceriş bilen, bir karxanını veyran kılıçtan saxlanıp, emgekçi, mülük igisidin ibaret iki tarafının tən nəp ilişini işqa aşırdı.
0: Passıp, muressa kılıp bir taraf kılıçtan, mənbədin köp mənbəlik aldını iliş tezgildeşki buruldu. Jaranbulaq raylıq partiya komiteti siyasi kanun

Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Milletler İttifaklığı Terakkiyatını İlgiri Sürüş Kanunu 2026 yılı 7. ayının 1. gününden başlayıp yolga koyuldu. Milletler İttifaklığı devletimizdeki her millet halkının can tomuru,

0: Parakot'taki kartlı çoğunlukdaki bir parça polat tahta su astıdaki netçe 100 metre çoğunlukta bir tonudun artık besimge berdaşlık bir etti. Her kandak bir mesle parakotun veyran bulup ademlerin ölüşünü keltirip çıkış mümkün idi. Amerika'nın uzun kuyrukluk lehen namlık yadro su astı parakotu çoğunkur çöküsünü çöküp gitip 129 ademnin hemisi bəksizlik uçurgan idi. 64 yaşlık Huang Xuehua parakot hadımlarının teşvişlenişi karta mensiler bilen birli düşey dedi. O özü parakot bilen en yukarı çekti çoğunkur çöktü. Sınav tuluk muhafiyetlik bu oldu.
1: Mehbiyetlikini saklaş için Huang Xuehua namı şerbini 30 yıl yaşırıp yaşadı. Ailesikler bilen bulgan alakını mı üzdü? 1987 yılı gelgende şanlık hem namsız hayat namlık bir parça edebi akbarat Huang Xuehua'nın 93 yaşlık anısına evetilgende Momay andın bu vapasız oğlunun əslədə ün-tünsiz halda yer cihanını zil-zilgi salıdığan çoğun işlerini kılvatkallıqını bildi. 2025 yılı 2. ayının 6. günü Huang Xuehua Wuhan'da 99 yaşında alemden ötti.

Koyu bakımcılığı Şincan'daki avının kırımını aşırıştaki teori kespi hesaplandı. Uzaktan bu yan şu caydaki yerlik neslinin kozlaşı az, yetilişi az da bulup sırttan kırgızılgen ela nesil garbi şimalının kurgak muhitte maslış almaslık nesil kırgızış tenerki yokur buluş katarlık sebeplerden eslerlik göç koyu kespinin terakkiyatını çekilip koygan idi. 2011 yılından başlayıp Şincan, Tianjin, Aoçun çarpıcılık çektiştirikteki tayinip Altın Rayılık Çarpıcılık Peller Akademiyesi. Köplügen Ali Mektepler hem her kaysi caylarındaki çarpıcılık tarmaklarını rayon halkıgan birleşme nesil yetiştirişine kanat yaydırışı teşkilleb, tüet evlat sıcıl talap yetiştiriş ve yerlikleştirip köndürüşünü baştan keçirip, ahırda Garbi Şimal rayonunun bakımcılık şaraitine maskeledigen cinsin göç koyunu yetiştirip çıktı. Bugün günde Xoten vilayetindeki Jinken çarpıcılık pen teknik çektik şirketi bilen Şincan Jinken Aoçun dehkançılık çarpıcılık pen teknik çektik şirketi bu neslinin yadroluk nesil yetiştiriş bazısı aylandı. Karhanı koşulgan baza koşulgan kooperatif koşulgan dehkan ailesi ticaret endiyiz kolunilip nesillik koyunu köpeytiş ve teknik cettin yetekçilik kılış kanat yadrolup süpetlik neslini yazılarga yetküzüş yolları ravallaştırıldı. Hazır kadar Xoten vilayetinde cinsin göç koyunu umumlaştırılan umumi miktarı 230 mıngdan eşip şu cayda bir kılvatkan

Göç koyunun 300 mandın eşyağı türkü boldı. Silos konuqi beri terikçilikinin her kaysi 20 mın moluk yürüşleştirilip, terakki kılırılıp, bakmıçılık aylarının yıllık 30-20 mın yöndin köperek aşırıldı. Nesil yetiştiriş bazısı 400'dün artık mokun iş oran bilen təminləb, işlemçilerinin yıllık 30-36 mın yöndin aşırıldı.

Bayramı Katarlık bayram mezgillerde köp ketim belgülmüzü kılaplık kılıp başkuruş ve mulazmet obikti bergen soğukatlık boyum soğukatlık pulunu kobul kılgan. Xalyanda intizamga kanunga iğir kılap başka meseleler mi saklangan? Onunga partiyadın koglaş hizmetin heydeş cezası verildi. Cinayetki çetişlik meselesi teptiş organının kanun boyuca tekşürüp eyiplişigi ötküzüp verildi. Tarbaqtay vilayetlik subaylık merkezinin sabık müdiri Sünçang'ın köz aldıdaki menfaatini koğuluşuş, türde tekrar kuruluş kılış, belgülmügi hılaplık kılıp soğukatlık boyum, soğukatlık pul kobul kılış katarlık meselesi. Sünçang, 2021 yılından 2024 yılıca Tolin Ayası Dolati Yezilik Partiya Komitetinin şucisi. 4-nji derejelik tekşürüp tetkik kılgıç bolgan mezgilde hizmetnin yüzeki yarkın noktasını koglaşıp körek kılıdıgan ülgi kent berpa kılış üçün bu yeznin ciyek kentedeki berpa kılınığına bir yıl bolmagan taş alımlıktaki eslidiba bir kısım meybilik derek piyadla yoldaki renglik hiç ve kökertiş turubu doğru katarlık yürüyüşlik esliyelerini komurup taşlap kaytıdın zor meblağ selip şu orunda medeniyet meydanı yasap derecesini östürüş kuruluşu kılıp amvi mülükni ziyanına uçuratkan. 2014 yılından 2025 yılıca

Müdiri Li Haichao Goyuan Akhbarat Şanısı ötküzgen 15-5 yılını başlaş, kadem iliş yürüşlük başlayımılık akhbarat ilan kılış yığına da mundaq tonuşturdu. Balalarını avalilik bir kışını bergevdeleştirip, terakki kıldırışını sicil olgı sılcıtıp, mahalle adem işletküçü oğrularının avalilik bir kış mulazimet aparati kuruşunu kollab ahalilerini yakın etrapta, kolay bahada havalilik bir kış mulazimeti medetige eriştirimiz. Yastaya iki giriş nesbitini üstürüp, ailelerinin toğut, bir kış, terbiyeleş denerhini ünümlük tövellitimiz.

Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışka bir küçük kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldığını iyiliş, sağlamlıkın ilgir sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlıklı zor baylık programısı da Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıkın ilgir sürüş, penni umumlaştırış ders hansı, penni umumlaştırış sahipsi tesis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini evç aldırıp, ilmi ideya tarıktıp, ilmi usul teşebbüs kılaylı. Jonghaqlıq Cumhuriyetinin Milletler İttifaqlıqı Taraqqiyatını İlgiri Sürüş Qanunu 2026 yılı 7 ayının 1-ci günüdən başlap yolğa qoyuldu. Jonghaqlıq Cumhuriyetinin Milletler İttifaqlıqı Taraqqiyatını İlgiri Sürüş Qanununu öğrenip, təşviq qılıp, izchillaşdırıp, Şinjanın Milletler İttifaqlıqı Taraqqiyatı işlerinin yuqarı sifətli taraqqiyatını haqiqi ilgiri sürəyli.

0: sağlamlık bilimlerini hemme ailegi yet güzeli.
1: Hürmetlik radyo anlayıcılar, bu sahibimizde kan besimi normal buluş, diyabet keseli bulmaslık, tamaki çekmeslik. Bu karmakka adide göründüğün sağlamlık ölçümüge kandak yetkili buludu, degen mesmun dektinlerdi buludu. Bir adamın sağlam uzun ömür körüş, körelmeslik de belkim uttur yaş baskıçıdala şepsi buluş mümkün. Yakında bir türlük yeni tetkikat ispatlanışça, uttur yaş meskili de birkançı işini yakışı kılganda hem yürek bilen çoğun mingini asırgılı, hem kişilerinin teyhim usupetlik uzun ömür körüşüge yardan bergeli buludukken. Tetkikattan məlum buluşça, uttur yaştın, hatta onun da mı baldur başlap kan besimi, kan şekerini aktıp baş kurganda, tamakı taşlıganda yürek çoğun mingini birli vaqtta qoğduğılı, hem de deven bulmay ömürün uzatkılı buludukken. Turmuşta konkert kanda kılış gerek. Kan besimi normal buluş, diyabet keseli bulmaslık, tamaki çekmeslik, karmakka adidek yorunduğun bu sağlamlık ölçümünü kanda kılganda ölçemge yetküzgülü buludu. Birinci, kan besimini turaklaştırış. Her günlük tuz kubul kılış miktarı 5 gramdan töven buluş. Her haftada 5 gün, her kıtımda 30 minut tez meniş ya ki su üzüş, uzak oltırdıqallar her saatte orundan durup 3 minut putunun uçıda dessep, sozuluş, beden iğırlıqını, bolup mu bel aylanmasını yakşı

0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini äwj aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Jonghua Xalq Jumhuriyetining Millatlar Ittifoqligi Taraqqiyotini Ilgiri Surish Qonuni 2026 yili 7 ayining 1 kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Giralashma mahalla muhiti qurilishini ilgiri surib, har millat omma billi yashab, billi o'g'inadigan ortaq qurup, ortaq bahrlanadigan, billi ishlab, billi ko'ngil ochadigan jamiyat qurilmasini mukammallashtiraylik.

0: Ulyk partiýa komiteti daýymy komiteti ýygyny açyp, başçy Şi Jinpingniň awtonom raýon gurulganlygynyň 70 ýyllygyny täbrikläş paýlytygy gatnaşgan mezgildäki möhüm sözi, möhüm ýol ýorugynyň rohyny äsledi. Sosialistik zamany ýylaşgan Şinjan guruşga kalp we güçni mujassamladi. Çin Şawjang ýygynyňa riýasetçilik kildi.
1: Chen Xiaojiang, Erkin Tuniyaz, bayram mezgilidagi bexatarlik, muqimliq va bozor ta'minoti qatorli xizmatlarni tekshirib tadqiq qildi, tekshirdi.
0: Jonghua millat o'rtaq gavdisi engini mustahkamlab, sotsialistik zamonaviylashgan Xinjiang qurib chiqayli maxsus sahifamizda. Xinjiang Jonghua millat o'rtaq gavdisi qurilishini puxta olg'i siljitidu mavzuliq maxsus maqolani anglatamiz.
1: 2026 yıllık Abdonum rayon boyunca puhravi karxanalar mulazimet eyi məxsus meydan xadim təklif qilish faaliyeti Xotan şəhərində ötküzildi.
0: Şinjandaki dömür yol tarmaqları yolucularının dəmeliş küllerdeki səpərgi çıxış ehtiyacını qandırış üçün vaqtlıq yolucular poyizdin 571-ni köpəyətişini pilalladı.
1: Jon strategiyalik orun bekitmesini közləb, əbədi əminlikkə münasivətlik negizlik, ulluq, uzaq məzgillik xizmətlərini sicil alğa sürüb, baş şuji Şi Jinping tüzüb bərgən, sosialistik zaman evləşqan Şinjan quruş uluq var planını tərişib güzəl riyallıqqa aylandırış. Şinjanın tinç, itibaq, inaq, muqim vəziyyətini sicil müstəhkəmləb, terrorluqqa qarışdırış, muqimliqni qoğdaşını qanunçillaşdırış, daimlaşdırış xizmət sistemisini özüksiz mükəmməlləşdirib, cəmiyyət amallıqı boyunca bir bütün aldını eləş, tizgilləşini yanımı küçə edib, cəmiyyət umumiyyətinin sicil muqim, uzaqca muqim buluşuqa həqiqi kapalətlik qiliş. Jonghua millati ortaq gavdisi qurilishini qilcha eg'ishmay olg'a surib, millatlar ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonunini umumyuzlik izchillashtirib, Xinjiangni madaniyat orqali o'ziqlantirishni kuchaytirib, madaniyat orqali odam tarbiyalashga ahamiyat berib, din ishlarini idora qilishni qonunchillashtirish saviyasini kuchab o'stirish. Kirgizish, sirtqa chiqish salmiqini zo'raytib, yangi davrdagi Jongo Xinjiang hikoyasini yaxshi so'zlab, yaxshi tashqi muhit yaratish. Xinjiangning alohidaligiga uyg'un keladigan yuqori sifatli taraqqiyot yo'lida meng'ishda chiqib turib, mavqani boylik ustunligi, rayon afzalligi, kasb asosi va muhitning bardoshlik berish iqtidoriga qo'yib, ishqi o'rlashqanlarni ko'paytishni yo'nalish qilib, o'zgacha afzal kasblarni tez taraqqiy qildirib, yangi sifatli ishlab chiqarish kuchlarini sharoitga qarab rivojlantirish. Yuqori saviyalik sirtqa ech vetishni kengaytib, mamlakat bo'yicha birlikka kelgan cho'ng bozorga faol yo'g'irilib, atrofdagi davlatlarning yerliklari bilan bo'lgan amaliy hamkorlikni kuchaytirib, ichki tashqi qo'sh aylanishni ilgari surish davomida texmo cho'ng rol o'ynash. Ekologiya madaniyligi qurilishini kuchaytirib, markazning ekologiyalik muhit qo'g'dash nazoratchiligida qaytma inkas qilingan masalalarni tuzatishni chang tutib, iqtisodiy, ijtimoiy taraqqiyotning tipini umumyuzlik yechilga o'zgartirishga turtki bo'lish. Taraqqiyot jarayonida xalq turmushini kapolatlantirish va yaxshilashda chang turib, turlik xalq turmushi amaliy ishini yaxshi qilib, yangicha shahar bozorlashtirish bilan yezi kentlarni umumyuzlik gullandirishni bir tutash pilonlab olg'a surish. Janubiy Xinjiangning yuqori sifatli taraqqiyotini cheklab qo'yayotgan gavdilik masalalarni tez hal qilib, Janubiy Xinjiangdan iborat shaxmat ko'zini butun kuch bilan jonlantirish. Bingtuan yerlik yuqurma taraqqiyotining uzoq unumlik mexanizmini mukammallashtirib, Bingtuanning taraqqiy qilib zo'rayishini butun kuch bilan qo'llab, Bingtuanning islohotni cho'nqirlashtirish natijasini mustahkamlab, Bingtuan bilan yerlikning har taraflama cho'nqir yuqurilish salmiqini zo'raytirib, yangi davrdagi Bingtuanning muqimlikni qo'g'dash, chegarani muhofazat qilish yangi afzalligini tez shakllantirish. Partiyani umumyuzlik qattiq idora qilishni uzoqcha bo'shashmay olg'a surib, partiyaning siyosiy qurilishini kuchaytirib, har darajalik rahbarlik benzisi va kadrlar qo'shinini kuchliq qilib qurib, to'g'ri siyosiy natija qarshini turg'izish va amalda ko'rsatish, o'g'inish tarbiyasining natijasini mustahkamlab va kengaytirib, partiya stili poklik qurilishini va chiriklikka qarshi turish ko'rishini cho'nqur olg'a surib, stil duruz, kayfiyat to'g'ri bo'lgan siyosiy ekologiya yaratish kerak. Yig'inda bosh

Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Milletler İttifaklığı Terakkiyatını İlgir Sürüş Kanunu 2026 yılı 7. ayının 1. gününden başlayıp yolga koyuldu. Cumhur Milleti bir aile kişilerden bulup bir maksatta Cumhur arzusunu ortak işe aşırayla.

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın görüşke aylınışığa 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışığa 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışığa 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqni tijəşdə monolarını əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurub sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap Eşip kalan bolsa elab alaylı.
2: İqtisatçıl ve ticaretçi bulup əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvcə aldırıp söz hərəkətimizde ülgü bolaylı.
0: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın görüşke aylınışığa 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışığa 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışığa 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.

0: ailemiz. Şinjang radio televizyonunu karşı alınız.
1: Şinjang radio televizyon stansı, radio haberler merkezi, Uygur Universal Radyosu açlıkını tijeşte monolarını eskertti.
2: Tamakni ilmi buyurup, sağlam ozuklanaylı. Tamakni fakız yap, eşip kalgan bolsa elavalaylı.
1: İksatçıl ve tijeşlik bulup, eşemetçilik kılmaylı. Yeni stilini evci aldırıp, söz hareketimizde ülgü bulaylı.
2: Tamak üstüli medeniyeliği, ictimai medeniyeliğinin ıhcamı partiyemizi. Tamak ısırap kılmaslıkını emmimiz özümüzden başlaylı. Bir vaxt tamak dayarlışımızga kançılık vakit gedidu?
3: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıkırılışıga 8760 saat gedidu.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvafıq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
2: Şinjang Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
4: Hörmətli radio dinləyiciləri, indi hava rayidin məlumatı anlatdımız. Ürümçidə hava bulutluq, temperatura 14-dən 24 Selsiy dərəcəyə. Altayda hava uçuk bulup keyin bulutlanadı. Temperatura 9-dən 20 Selsiy dərəcəyə. Çöçekte hava bulutluk bulup keyin açılıdı. Temperatura 9'dan 22 Selsiy derecesi. Gulcida hava uçuk bulup keyin bulutlanıdı. Temperatura 12'den 27 Selsiy derecesi. Bortalada hava uçuk bulup keyin bulutlanıdı. Temperatura 11'den 25 Selsiy derecesi. Karmayda ötkünç yağmur yağıdı. Temperatura 15'den 24 Selsiy derecesi. Kötünde hava uçuk bulup keyin bulutlanıdı. Temperatura 12'den 27 Selsiy derecesi. Şehanızda hava uçuk bulup keyin bulutlanıdı. Temperatura 12'den 27 Selsiy derecesi. Sancıda hava bulutluk. Temperatura 14'den 27 Selsiy derecesi. Qumulda hava bulutluk. Temperatura 11'den 30 Selsiy derecesi. Qumulda hava bulutluk. Temperatura 19'den 27 Selsiy derecesi. Aksu'da hava bulutluk. Temperatura 19'dan 27 Selsiy derecesi. Aksu'da hava bulutluk bulup ötkünce yağmur yağıdı. Temperatura 12'dan 25 Selsiy derecesi. Atış'ta hava bulutluk bulup ötkünce yağmur yağıdı. Temperatura 14'dan 26 Selsiy derecesi. Kaşkar'da hava bulutluk bulup ötkünce yağmur yağıdı. Temperatura 14'dan 26 Selsiy derecesi. Xotanda hava bulutluk, temperatura 14'ten 28 Selsiy derecesi. Ürümçide hava bulutluk, temperatura 14'ten

Hürmetlik radyo anlıgıçıla. Şincan Radyo Televiziya Stansisi Uyğurçu Universal Radyosu'nun bütün küllük anlıtışı Otur Dolkun 855'te. FM 101.7'de anlıtılıdı. Yaktırıp anlaşılanı karşı alımız.

0: tağ deryalar arası da beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişten yamrak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Örmetli radyo anlıkçılar, Munbet Tıprak programısını anlayışınlarını karşı alımız.
1: Dınğallıqını, lekin nurğun yaşının işkı uğrulleşiş kıyın buluş meselesine doç kelgenlikini baykıdım. Bunun üçün biz baylıqni köp tarapdan udullaştırış, işqi orullaştırış yollarını kengaytış arqalıq muvaffaq işqi orullaşış iş ornını daljayda maslaştırıp, yaşlarını türkümge bölüp tarbiyalashqa teşkillep, ularının işqi orullaşışını muqimlaştırışqa birge bir yardem berip, tütün kentnin umumi işqi orullaşış nisbitini ünümlük östürdük.
2: Etizda ziraatlarını tek yürüştüm, oylu aralarda halkın sadasını kulak selişkice, yine kent ahalır komitetinin terakiyatını planlaşkice, Munire'nin simasını kentin hem yerde uçratkılı bulundu. Onun ayak izleri her bir son yerde kaldı. Köp yıllık erziyet işlerini mürasak kılış, etizeri kışları bilen katıraş onun müstehkem iradesine tavlap, onu kesip, yez kentini idare kılışka karta çoğun çöntik iyi kıldı. Kent ehvali halk rayını delcaydı ilgilep, terakiyatki kıyı noktalarını aydınlaştırıp, kentlercilik hizmetlerini müstehkemleş işçençi bir işledi. Kesip bösüş iğizini toğu tepiş için, o kent işki komitetini başlap ilgar yezi kentlerge bir tecrübe ögendi. Kentki kaytip etken çayı kiniş yığındın paydalanıp fikir toplap, ortak tonuşunu mücessemlep tüvenki 10 kentinin terakiyatına iteşlik kılış için tecrübe topladı.
1: Munire, kent ahalılarının turalgı muhitini yakışılaş, yezi kentlerinin süptini östürüş için yukarı derecelik tanımaklar bilen udullaşıp, törü medetini kolgı keltürüp, 150 min yuan törü meblağını muvaffakiyetlik emeliyleştirip, kent derecelik ülgü kodisi, kalpini illetiş kodisini berpa kaldı.

0: yeşil ösümlük gül giyahlarını yeniden köpeytiş, patkak, kakas yerlerini istirahat beden çeniktürüş meydanına özgertiş. 120 yol çırığını yeniden orunçuş katarlık, bir katar tedbirler arkalık yezi kentinin ultraklışış muhitinin süpütünü östirdi. Kalıpni illetiş kurtusumu kent ahalaları aram aladığan, sayılı kılıdığan, daka kılıp süratke tüşüdüğan kızlık noktağa aylandı. Tövenki 10 kentinin ahalısı Kadriye Ekber mundaq dedi. Bultur kentte kalıpni illetiş kurtusu berpa kılındı. Bugünkü günde koçada süzük sular şildirilip, ekip, güller poreklep eçilip, menzirsi adettin taşkırı güzel bolup ketti. Men her günü dostlarım bilen sırtkı çıkıp sayılı kılımın, aram alımın, sürat küçüşüp daka kılımız, turmuşumuz nahayti köngüllük.
1: Yezikent kıyabütüne el alıştırış bilen bile kesipler terakki kıldırılıp, süpüte özdürülüp, asasi katlamın idarı kılışının önümü aşırıldı. Şunaklı kent stili, halk stili sicil yakışlandı. Bugün kündeki tümenki 10 kentide hoşlular arasındaki ziddiyet azıyıp, külük çakçaklar köpeydi. Bekar turduğallar azıyıp, tırış işleydiğallar, emili işleydiğallar köpeydi. Milletler iştipak, hoşlular öz ara icil inap ütüdüğen, medeni bulup yakşılıkı intildiğen yeni ıslı toğru keypiyat, yezikent tüprüqüğü asta asta sınıp kirdi. Her millet amı öz ara yardan berip, bir məqsətti bulup, kentinin hemi yerini iştipak, İnak hatırcam yaşap, kuşal horam işleydiğen güzel keyfiyat şekillendi.
0: Tövenki onun kentinin ahalisi Patime mundaq dedi. Munira Şoçi vazifeki ulturgandan keyin o daim ailelerge kirip ziyaret kılıp, turmuş ahvalımızga teşebbüskarlık bilen mundaq dedi. Men bunundan keyin kent kollektif egilik kirimini davamlık östürüp, emgek güçlerini işki orullaştırış hizmetini davamlık yakşı tutup, amma arısıga davamlık çoğunkur çöküp, onlarının kalıp sadasıga kulak selip, ammağa tekimi köp yakşı iş, emeli iş kılıp berimen.

Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Milletler İttifakı Terakkiyatını İlgir Sürüş Kanunu 2026 yılı 7. ayının 1. günüden başlayıp yolu koyuldu. Cumhur Milleti Ortak Gevdesi Eğini Müstehkemlep, Cumhur Milleti Ortak Gevdesi Kuruluşunu algı süreyli.

Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Milletler İttifaklığı Terakkiyatını İlgir Sürüş Kanunu 2026 yılı 7. ayının 1. gününden başlayıp yolga koyuldu. Milletler İttifaklığı devletimizdeki her millet halkının can tomuru.

Kadirli dostlarım, dediği kallarga ne piyatküzü siyaseti ne aileler geçi yetküzü sahipimiz bu içe. Buğday teri sahil mu yerge 230 yuan teri bu yerden munbetlikini kohtaş yardım pulu berildi kalıq doğrusu sözlep birimiz. Bu siyasetten toluk nami teri bu yerden munbetlikini kohtaş yardım pulu bulup, devlet köpçülükni teri bu yerden kohtaş açlıkını köp teri çıkı rıqbetlendiriş üçün təs kılgan dihallarga ne piyatküzü dağın bir türlük yardım pulu. 2026 yıllık yolu koyuş layihasını Aptun Raylık Yezi İgilik Yezi Nazareti bu yıl 2.

0: Ayının 13. günü rəsmi biz tarqatdı.
1: Yardım pul obyekti kimler? Barlıq kanunluq buğdayını əməli terğucular. Məylə siz adətki dehqan ailəsi bulun ya ki ailəvi dehqancılıq meydanı, kəsbi kooperativ, yezi iqilik karxanısı bulun. Fəqət yerini siz terğan, buğday terğan bolsanızla yardım pul beriş dairisi bulunun. Yardım pul ölçümü nahayti enik. Şartke uygun keledigan buğday terğan, terilgan yerlerinin ermosiga 230 yuan yardım pul beriladı. Avtonom rayon bu yıl bu siyaset üçün 2 milyard 730 milyon yuan meblağ urullaştırıp, məxsus buğday teriş yardım pulu berişke işletti.
0: Bu yılki siyasette ilgirki yıllardaki gisiliş durganda bir mühim özgürüş var. 2025 yılı Avtonom rayonun terilgu yerinin munbetikini koğdaşı yardım pul ölçümü de küzgü buğdayının her musiga 220 yuan, yazgı buğdayının her musunun 115 yuan buludgallığı bekitilgen. Bu yıl bir tutaş halda her mo yerge 230 yuan berişki tanışılıp, küzgü yazgı buğday ölçümü birlik keltirildi. Küzgü buğday, yazgı buğday dep ayrılmaydıgan boldu. Yazgı buğday terigan yurttaşlarının təsiratı en roşen boldu. 115 yuandan bevasita 230 yuanga östürülüp, bir häs katlandı.
1: Ondaqta yardım pulunu qandaq alımız? Tertip boyunca, tertip muqim bulup, aldı bilen kent ahaliler komitetiga şartkı uygun keledigan yardım pul kölümünü məlum qılasız. Kent umum yüzlük tekşürüp, eyniqlığandın keyin rast nam bilen elan qılıdı. Elan qılış vaxtı 5 xizmet günüdün kem bolmasıq kerek. Andın yezi pazarlar qaytı tekşürüp, nahiyelik yezi iyigilike yeza tarmaqları tekşürüp bekitidu. Bekitip olğandın keyin yeni bir qeytim elan qılıp, yardım pul kölümü ve yardım pul sonmasının hemisini görüstüdü. Yanala 5 xizmet günüdün kem bolmasıq kerek. İşki qeytimliq elan qılışta başqıca pikir bolmağandın keyin yezi iyigilike yeza tarmaqları maliyyə tarmaqlarına tarqıtış tizimlikini təminləydü. Әмебап карта арқылык пулны бевасты картыңызға урып берді. Тарқытыштын бұрын айла айриш тізімлік дәптерге имза қойып, бармақ бесіп, бұл пулның терілгі ернің мүнбәтлікіні, қоғдаш ярдам пулы ішкенлікіні айдыңлаштырсыз.
2: Yeşil tağlarğa nazar selip, süzük suğı baqımız. Seğınğan yurtımızğa makallaşıp, bu tuprağını güllendirimiz. Her kişi kalbide bardur şundaq bir parça yer. Munbet tuprağ programımız arqılıq arzu etizimizğa yol açımız. Hörmetlik radio anlıqıcılar, Munbet tuprağ programısını anlaşanlarını karşalımız.
0: Hürmetlik radyo anlıqçılar, anlavatkınanlar Şinjan Radyo Televiziya Stansının Munbet Tuprak programı sämli deyiqtanlar, yezi egiliki yeza deyiqallarga alaqdar uçurladı bolsun.

Altın raylık yezi iyiliki yez nazarlıklarının haberi asaslanğında Cinşin göç koyu nesli devlet çarıp öküşleri irsiyat baylık komitetinin tekşür bir kişinin ötken bulup bu nesil garbi şimaldaki dihkançlık raylarda kotandı bir kılgan göç koyu neslini öz aldığı yetiştiriştiki boşluğunu doldurgan. Göç koyu bakımçılıkı Şincan'daki amının kırımını aşırıştaki tövrü kesip hesaplandı. Uzaktan bu yan şu caydaki yerlik neslinin qozlishi az, yetilishi azdı bulup, sırttan kirgizilgen ala nesil gharbi şimalının qurgaq muhitida maslish almaslıq, nesil kirgizish tennerqi yuqur buluş qatarlıq sebeplerden əslerlik göç qoy kesbinin tereqiyatını çekilip qoygan idi. 2011 yılından başlap, Şinjan, Tianjin, Aochun çarıpçılık çekilçirikdegi tayinip, Altın rayonluq çarıpçılık pəllər akademiyası, Köplügen Ali Mektepler hem her kaysi caylardaki çarıflı tarmaklarını rayon halkıgan birleşme nesil yetiştirişine kanat yaydırışı teşkillep, tüet evlat sicil talap yetiştiriş ve yerlikleştirip, köndürüşünü başını keçirip, ahırda Garbi Şimal rayonunun bakımcılık şaraitine

0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışka bir küçük kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldığını iyiliş, sağlamlıkını ilgir sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlıklı zor baylık programısı da Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıkını ilgir sürüş, penni umumlaştırış ders hansı, penni umumlaştırış sahipsi tesis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini evc aldırıp, ilmi ideya tarıktıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Hörmətlik radio anlıqıcıla, Şinjan Radio Televiziya Stansısının Tənsaqlıqı Zorbaylıq proqramısını anlaşınlarını qarşalımız mən Riyasatçı Xəmidə qeyyum. Bu proqramımızı stansımız bilən Abdunum Rayonluq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti birləşib baş qurğan. Programımız Şinjan Radio Televiziya Stansısının yeni taratqosi Slosha Ting abonacılar terminalada masqadamda anlatılıdı hem de her vaqt qayta anlıqılıb oludu. Hörmətli radio anlıqıcılar, bu qitimki programımızda mündaq məzmunlada anlatışıp yerimiz. Sağlamlıq xəbərləri sahibimizdə dövlətimiz tunca qitim məmləkət boyaca birlikki gəlgən davalını soğurçisi davalaş mülazımıdi tür mün dərəcəsini tüzdi. Tuncu Türküm'de 13 türünü kapladı diyen haber diye kıtınladı buludu. Sağlamlık bilimlerini hem aileki yetküzeyliği sahibimizde yöbinli kandak yize ozukluk kımeti yukarı hem sağlam buludu diye mezmunda sözler birimiz. Hoş, hürmetlik radyo anlıqıcına, hem de diye kıtınla programımızın tepsili mezmunları da bulsun.

Hürmetlik radio anlıqıcılar, yakında Dövlət Davalanış Kapalıdı İdarisi, Dövlət Asasi Davalanış Soğurtisi Davalaş Mülazımıdı Türey Mundarecisi 1. Türkümünü tüzüş hizmet layihesini resmi besip tarqatdı. Dövlətimiz tüncü qeydim, memleket boyuca birlik gelgen Davalanış Soğurtisi Davalaş Mülazımıdı Türey Mundarecisini tüzüp, Davalanış Soğurtisi'nin çıkım kılıç dairesini yanımı qeyliplaştırıp, kapalatının adırlıqı ve fondının işletiliş önümünü östürdü. Layihada mundaq aydınlaştırıldı. Asasqa kapalatlıq qilishdan ibarat o'rin bekitmesini çıngdırıp, jaylarning fondning bardashlik berish iqtidori. Kelinkilik amaliy ehtiyoji universal o'ylashilib, turga ayirib tuzish, harakat holatida mukammallashtirish bo'yicha olg'i siljitiladi. Tunji turkumda yurak qon tomir, nafaslanish, ko'z kesalliklari, ayollar kesalliklari, radiatsiyalik davolash, narkoz qilish, parvish qilish, salomatlikni asliga keltirish, ig'iz bo'shligi ambulatoriyasida chish undirish, ko'payishga yordam berish qatorliq 13 turni qatlaydi.